didişim. Gerek am gellek. Bir kevne bir dozeda. Van dozeda bernedin. Zilan. Zilan.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarın tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve teni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbüke ve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice seri penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşya şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çente.

Den denviş, huner u hunermend, helbest u helbestevan. Dengê Qamişlo guhdar bikin. Dengê Qamişlo radyokseriya internet, hêviya me bikin.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u gridana wan bir reberti u gele xwarin.

Ah böyle çipkemdi desteydi yeş meni hum xari qaddare yeş böyle çipkemdi.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon donne.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müstahmi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Dedim seri bir cuva diyara Uzi bi serkela dili Xudem jurbun bisaj xemanu kula

Gelen azim malim harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malim harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malim harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malim harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malim harap.

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuş sorun deramın.

Helveste jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xara ezbe strani juan ra

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, dernière.
1: Çekip konuş oğlum.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!